yaşayamam ben. Eğer kaybedersem bir tanem senin, ölürüm o zaman, yaşayamam.

Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Ölürüm o zaman, yaşayamam ben.

Ellerin ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam. Yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, sensizliğin son durağındayım. Kazan da sen, belam da sen. Dön gel şu hüzün gözünün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel, dön gel.

Madem dönüyorsa başımda dünya, gün gelip sevdiğim neden dönmesin? Her gidişin bir de dönüşü varsa, benim nazlı yârim neden dönmesin? Hatıralarım var alınmak için, ecelden kendimi korumak için. Hep dualar ettim, hep dualar ettim kavuşmak için. Gün gelip sevdiğim neden dönmesin? Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor, benim nazlı yârim neden dönmesin? Benim çok sevdiğim

Beklerim isterse dönmez desinler. Yeter ki bu ümit bir gün sönmesin. Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor. Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor. Dün gelip sevdiğim neden dönmesin? Hatıralarım var avunmak için. Ecelden kendimi korumak için. Hep dualar ettim kavuşmak için. Benim nazlı yârim, benim çok sevdiğim neden dönmesin? Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor. Benim nazlı yârim neden dönmesin? Benim nazlı yârim neden dönmesin?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Bu hoşça kal Dura, dur artık, iniyorum. Biletimi kestim ben, kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda, artık sana elveda. Bitti artık o rüya, ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni, sokaklar sarar beni, duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram, atıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram, bunu da biliyorum. Yasakladım gökyeme, yasakladım kalbime. Döner diye bekleme, ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin, kalbimden söküyorum.

Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden ne yar olur ne de arkadaş. Aşkımı söylerken gülüp geçerdim. Sevmek dediğin boş bir heves derdim. Allah, Allah kalp verirken sen neredeydin? Anladım ki,

bütün varlığımla koştum peşinden. Hep ben zarar gördüm aşk ateşinden. Zevk duydum, zevk duydum çaresiz seslenişimden. Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden, senden ne yar olur ne de arkadaş. Aşkımı söylerken gülüp geçerdin. Sevmek dediğin boş bir heves derdin. Allah, Allah kalp verirken sen neredeydin? Anladım ki, anladım ki senin yüreğin bir taş. Senden, senden ne yar olur ne de arkadaş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Ne oluyor sana? Sen bu hallere düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık.

Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum ben.

başka çöktüm içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları.

Kulağımda çınladı sesin, ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin, gözümü yummadım sabaha kadar. Bir an kulağımda çınladı sesin, ruhumu dolaştı ılık nefesin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934, 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: Her güne bin ümit ver baba. Benim de gönlümün muradını ver. Bir zalim aşkına kul etme. Gerçek aşka giden yolları göster. Şu gönlüme göre bir sevgili ver. Gönlümde keder var terk edilmekten. Bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım beni felekten. Ona da kulumun sevgisini ver. Ona da kulumun sevgisini ver.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

anılar bitmez. O gençlik çağımız hatırında mı? Benim gözlerimden silinip gitmez. O büyük sevdamız hatırında mı?

İnsan ne umuyor, neler buluyor. İstemese bile ayrı oluyor. Gidip başkasıyla yuva kuruyor. Beni terk ettiğin hatırında mı, hatırında mı?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Gece
1: İmbat FM, damardan kalbe.
0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Alemin en iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin, gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.17. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte

Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabahta damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen İmbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Evet, bugün günlerden Can abim, Muhsin abimin günü. Karışık bir liste göndermiş. Şarkıları çalma listeme aldım. 1 numarayı ve 3 numarayı da kendim için aldım. Diğer şarkıları da sizlere bıraktım. Eline, emeğine, yüreğine sağlık Muhsin abim. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana, tüm imbat aileme gelsin. Şimdiden teşekkürler ablam benim diye seslenen Afyonkarahisar sevgili Hoşet. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle de olsun inşallah. Ben iyiyim. Sence bugün daha iyisindir diye umut ediyorum. Şifa niyetine o güzel şarkıyı krallar geçidinde, babalar geçidinde paylaştım. Dinlerken oh mis dedin mi? Bu arada kurulum videon harika. Şahanesin, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Rabbim de senin gönlüne göre versin inşallah. Gönlündeki umut kapıları kapandıysa eğer, doğan güneşe bak ve hayata karşı olan savaşına kazanıncaya kadar devam et. Günaydın en değerli masal ablam benim, hoş geldin, iyi ki geldin, çok özlendin hem de çok. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Ablam diyor, senden iki şarkı istiyorum. Sen var ya, cansın can, işte o kadar. Kul hakkını hiçe sayıp kendini kusursuz görenler var. Dilinden duayı düşürmeyip kalbinde kibir büyütenler. İnsanları hor görüp kendi hatalarına kör bakanlar. İyiliği bir gösteriş malzemesine, inancını ise bir maskeye dönüştürenler var. Oysa gerçek erdem, kimsenin şahit olmadığı anlarda bile adaletten sapmamaktır. Bir gönlü incitmemek, bir hakkı korumak ve birinin hayır duasını almak, dille değil, samimi davranışlarla ölçülür. İnsan unutsa da Yaradan asla unutmaz. İlahi adalet belki gecikir ama asla yanılmaz. Göz ardı edilen her hak, susturulan her çığlık bir gün mutlaka asıl sahibine geri döner. Başkalarının hakkını çiğneyerek yükseldiğini zannedenler aslında yalnızca kendi çöküşlerinin temelini atarlar. Öyle işte. Ay Sedat, hoş geldin, çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol, sen de iyi ki varsın ve çok da güzel geldin. Başkalarının hakkını çiğneyerek yükseldiğini zannedenler aslında yalnızca kendi çöküşlerinin temelini atarlar. İnşallah o temelde çok sağlam olsun diye diliyorum. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım bile. Senin de ellerine sağlık Sedat. Huzurlu, mutlu, huzurla, mutlulukla, soldan soldan Can Masal, hoş geldin. İmbat canlara selam olsun. Senden ricam Müslüm Gürses'ten diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim. Bazen terk edilmiş bir sokak gibiyiz. Bazen sokağa terk edilmiş gibi. Hangisi acı? Rıdvan Akçakaya, hoş geldin. Huzurlu, güzel bir gün olsun hepimiz için inşallah. Sanki ikisi de acı be. Hani işin içinde terk edilmek var ya, o yüzden ikisi de acı bence. Günaydın canım masalım, hoş geldin. Günümüzü aydınlatan, bize enerji veren, işimizde, evimizde yoldaş olan, arada bir benimle birlikte mesai yapan Can kardeşim. Bugün nasılsın? Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün.
huzurlu bir gün olsun. Nerede güzel şeyler varsa seninle olsun. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslendin. Ayşenim, canımsın. Öpüyorum o güzel yüreğinden kocaman. Sizler de iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Hay maşallah, bize diyelim mi? Yetkin hadi son ses. İnsanoğlu almaya o kadar çok alışmış ki. Ne verdiğinizin önemi yok, yeter ki verin. O zaman al, hatıram olsun.

Sadece yüreğiyle konuşanlar, yüreğiyle görenler renklendirir bu dünyayı. Diğerleri can sıkıntısı, hayal kırıklığı. Yeni gün yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Mutluluklar hep bizi bulsun. Günaydınlar masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben. Selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal, bugün bizler için Coşkun Sabah'tan güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız İmbat Canlar için, İmbat FM ailesi. Ve şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Sevgili Yetkin, hoş geldin. Gurbet ellere bizlerden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Coşkun Sabah'ın o güzel şarkısını az önce paylaştım. Sana, nefese, ateşe, toprağa ve senin de dediğin gibi şu anda bize kulak veren tüm canlara armağan oldu. Günaydın masalımız, hayırlı sabahlar, aksiliksiz, stressiz, keyifli yayınlar, sol şerit açık, kemerler takılı. Başlasın başlasın, damardan kalbe giden yolculuk. Gönder gelsin memleket kokulu en damar şarkıları. Tüm İmbat Canlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Hakkı Bulut'tan güzel bir şarkı gelir mi diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Az sonra o güzel şarkıyı paylaşacağım. Keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın masalım, ben Yelda Sarıdemir. Öncelikle evimize hoş geldin. Sabah sabah neşe kaynağı gibisin. Sesini duyduk mu mutlu oluyoruz. Sevdiklerimize ses olduğun için sana çok teşekkür ederim. Dört duvar arasındaki sevdiğim, taptığım, uğruna ölümü göze aldığım kocam, kalbimin kralı Emre Sarıdemir'e ve adam gibi adam eniştem Nazif Tetik'e sevgilerimi gönderiyorum. Aşkım, savcıdan izin alacağım, verirse diyor geleceğim. Arabayı çekiciyle Uşak'a doğru gönderdim. Yiğit'i alıp geleceğim diyor. Biz iyiyiz, siz dışarıyı merak etmeyin. Ablamın enişteme selamı var. İkiniz de kendinize iyi bakın. Aslanlar kafese değil, sevdiklerinin yanına yakışır. Alacağım seni paşam. O dört duvardan alacağım. Üç gündür diyor bir şarkı istiyorum. Fırsat bulup yayınlamadan Tahir Uçar'dan. Kocama, tüm arkadaşlarına gelsin, iyi yayınlar diye seslendin. Yeldam canımsın. Öncelikle hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin varlığı da beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Ama yayınlamadın deme de. Yayınlayamadın de. Arşivde olmayınca ne yazık ki bugün de paylaşamayacağım o güzel şarkıyı. Affına sığınıyorum ama bir sonraki mesajında istemiş olduğun Müslüm Baba şarkısını hemen listeye alacağım. Vallahi ben de diyor ilkokul mezunuyum. Rıdvan Akçakaya. Önemli olan mezuniyet değil, insanın kendini geliştirmesi değil mi? Hayat okulunda çokça şey öğreniyoruz. Okumak, öğrenmek tabii ki güzel ama insanlığı eğitimle sınırlandıramayız. Günaydın evimizin sabah yıldızı, masalım, öyle naif, öyle güzel ses tonun var ki resmen sesinle huzur buluyorum. Yakışıklı kocam, paşam, evimin direği Emrem. Emre Sarıdemir'e sesleniyorum. Bir tanem, şartlar ne kadar ağır olursa olsun arkanda aslanlar gibi karın var. Allah'ım seni bir an önce çıkarsın. Biz ikimiz bir parça ekmek bulup beraber bir sofrada olalım inşallah. Allah'a sözüm var. Belim bükülse yolundan dönmem. Çok kıymetlisin Emre Reis. Eniştelerin en merhametlisi. Baba yarım.
Nazif Tetik, seviliyorsun. Herkesin selamı var. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Kocama, enişteme, onlarla birlikte dinleyen arkadaşlarına ve sana gelsin kraliçe. Allah'a emanetsiniz, seviliyorsunuz diye seslendin. Yeldan bu şarkı tamamdır. Rabbim tez zamanda hasret çekenleri kavuştursun.

0: ayrılsak da mutluluk dilerim sana, dedi şarkımız.
1: Sana.
0: Ama ayrılığın şekline göre değişir efendim.
1: Yaşlarım.
0: Biliyorsunuz karşıyım böyle şeylere. Hayalleri yıkıp gidenlere öyle mutluluk dilemek çok da benim tarzım değil. Müsaadenizle bir şarkı da benden gelsin. Yarım kesilecekse benim şarkım yarım kesilsin. Sonra sizler sistem ediyorsunuz. Hadi birlikte son ses dinleyelim.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

0: kadar sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan...
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat.

0: çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

Neredesin? Neredesin? Dönülmeyen yerde misin? Sevenlerin kaldı sensiz. Sanma unutulur. Sanma unutulursun.

dünyanın suçu yok. Kalleş olan da, yalan olan da insanlar aslında. Şahane bir konseri sonlandırdık. Can abim, Muhsin abim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Hoş geldin, sefa getirdin, hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim, şükür kavuşturana. Şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun. Yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek yakan şarkılar da Okyanus Yürekli İmbat Canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat Canlar, Allah'a emanet olun. İkinci şarkı Bayram Şenpınar şarkısı. Mekanı cennet olsun Altan Tüney anısına. Bu imkanı bizlere verdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. İmbat yönetimine diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Bizler teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Altan Tüney'i de sevgiyle, saygıyla, rahmetle analım. Yattığı yer incitmesin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Ay yoruldum. Yoruldum. Her şarkı aldı götürdü. Oradan oraya sürükledi. Yordu beni. Bir zamanlar birilerinin birileri için yazmış olduğu şarkılar ne kadar da bize anlatıyorlar, değil mi? Şöyle bir kıyıya çekileyim. Azıcık yüreğimi dinlendireyim. Günah. Ona da günah. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Burhan Çaçan'dan güzel bir şarkı. Karamürsel'den değerli komşum Ergün'e. İzmir Kemal Paşa'dan Hamit kardeşime. Manisa'dan Özgür kardeşime. Afyonkarahisar'dan Hurşit kardeşime armağan olsun. Sesler sonda. Başlasın başlasın. Hava soğuk bu sabah Masal abla. Kazakları giydik. Çalışmaya devam. İmbat FM dinlemeye devam. Mümin Başkan hoş geldin. Evet artık havalar soğudu, o yüzden mevsimlikler, kışlıklar çıktı ortaya. Ama dışarıda da bir kargaşa var hala, değil mi? Kimileri kışlıkları giyerken kimileri hala yazlıklarla dolaşıyor. Bu mevsimde hep bunu yaşıyoruz. Şöyle camdan dışarı baktığınızda güne hazırlanacağız ya. Aa, bir bakıyorsunuz biri yazlıklarla hala, diğeri uzun kolluları giymiş. Biz de kısa kolluları giyip montumuzu da elimize alıyoruz, öyle çıkıyoruz. Soğuksa giyiyoruz, sıcaksa hiç tanımıyoruz bile montları. Tabii tam montluk da değil ama böyle mevsimlik ceketler falan giyebiliyoruz. Burhan Çaçan şarkısı az önce paylaştım. İnşallah dinledin Mümin. Bu arada Mümin Başkan, tanker şoförümüz Vedat Rıdvan Akçakaya videolar göndermişsiniz. Ellerinize, emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram. Bugün Endamar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam Masal. Zeynel Abidin Bayram hoş geldin. İstanbul Avcılara da selamlar, sevgiler gönderelim ve bir de Müslüm Baba şarkısı armağan edelim. Masal abla günaydınlar. Kınık'tan İlyas, sıradaki şarkı tüm sevenlere ve sizlere armağan olsun diye seslendin. İlyas hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkıyı aldık, kabul ettik. Bizlerden de sana armağan olsun ama tüm sevenlere demişsin. Müslüm Baba sevmemeli diyecek. Acaba sevenlere küçük bir nasihat mı? Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydınlar, kolay gelsin. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı rica ediyorum. Biri Kamuran Akkor'dan, diğeri Güllü'den. Bu şarkılar başta sen ve mevsim olmak üzere tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviniyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım diye seslendin. Mesut hoş geldin. İyi olduğuna sevindim. Birlikte çok iyiyiz. Hay maşallah bize. Adana'ya da selamlar, sevgiler olsun. Şarkıyı da aldık, kabul ettik. Oh mis diyeceğiz dinlerken. Günaydın, kolay gelsin Masal, yüreğine sağlık, çok güzel olmuş diye seslenen Ramazan. Çok teşekkür ediyorum. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun inşallah. Günaydın, günaydın sabah yıldızım, günümü aydınlatanım, hoş geldin Masal'ım, nasılsın? Keyifli yayınlar, gönlünce bir yayın diliyorum diye seslenen Eminem. Çok teşekkür ediyorum inşallah hepimizin yüreğine dokunan şarkılarla güzel bir programa yine imzamızı atarız. Günaydın Masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın İmbatcanlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatile organize Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan Masalımız güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, İmbatcanlara, Ahmet Uysal, İlyas Taşyer, Ali Nizamoğlu kardeşlerime, Beydağ'dan motor bakım ustamız Ahmet Güney'e, Garip Emmi Bekir Kaymaz'a, sana da gelsin Masalımız haydi bakalım diye seslenen Beydağlı. Şarkının girişi çok fena ya. Ferdi Baba'nın şarkısı
keyifle dinleyeceğiz. Günaydın Masal arşivinde varsa eğer affına sığınarak bugün de iki şarkı isteyebilir miyim? Selda Bağcan'dan, bir de diyor Edip Akbayram'dan. Allah'a emanet ol. Yarın inşallah mutlu, güzel bir günde görüşürüz. Güzel kadın diye seslendin Kadir. Merhaba, hoşça kal. Olmuş. Nereye gidiyorsun? Daha yeni başladık ya.

aman ben anlamıyorum ki zaten. Seven de şikayetçi, sevmeyen de şikayetçi. Ne yapacağız? Öyle duygusuz, far görmüş tavşan gibi dona mı kalacağız? Ne yapacağız yani? Sevmek, sahiplenmek duygusu ister. Sevmek, sorumluluk ister. Sorumluluktan kaçanlar, sevmekten korkanlar bence. Öyle kuru kuruya seni seviyorum demek de olmuyor değil mi? Ne yaptınız, ne ettiniz, ne yediniz, nereye gittiniz, kiminleydiniz? Bunların hepsinin hesabını sorulacağını biliyorsunuz. İyi günde, kötü günde. Yani sadece nikah masasında mı bu söz verilir? Bence seven her zaman iyi günde kötü günde sevdiğinin yanında olur. Eğer sorumluluk alamıyorsanız gerçekten bu yükün altına girmeyin. Sevmek ağır bir yüktür. Her yüreğin harcı değildir o yüzden. Aman ben hayatı lay lay lom yaşamayı seviyorum. Daldan dala, daldan dala şeklinde hareket etmeyi seviyorum diyenler zaten sevmekten vazgeçmeyin. Sevenlerin de sevgisini alıp yerden yere vurmayın. Çok kızarım sonra. Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Masal Hanım. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Allah tüm herkesin işini, gücünü rast getirsin. Dün için çok teşekkür ederim diye seslendin Sakal Faruk. Faruk abim, biz teşekkür ediyoruz. O güzel yüreğine sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Çalışanlarımıza da kolaylıklar dileyelim. Rabbim herkesin işini, gücünü rast getirsin. Selam, ben Aydın. Eğri Kavak Köyü'nden Sinan. İncir Bahçesi'nden selamlar. Tüm Ferdi Baba şarkıları. İncircilere gelsin, kolay gelsin. Olsa da yesek diye sesleniyorum Sinan. Oradan annem babamı duyar gibiyim. Bahçede kocaman ağaç var, gel de ye o zaman falan. Bağlarda, bahçelerde sesimizin, nefesimizin ulaştığı imbahçanlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Kamuran Akkor şarkısı, sonrasında bir Ferdi Baba şarkısı gelecek. Sizlere de armağan edelim. Beydağ'dan selamlar, iyi yayınlar. Şükür kavuşturana diyor ve başta masalımız Hüseyin Ovalı ve radyoda ismini duyup benimle birlikte heyecanlanan tüm imbahçanlara Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı gelir mi? Çok teşekkürler diye seslendin Ahmet Güney. Ahmet Usta'ma hoş geldin. Heyecanlanıyor muyuz? Ha, adımızı duyunca. Şahanesiniz. Ferdi Baba'nın çok güzel bir şarkısı. Onu da listeye alalım. Ama birazcık öteleyebiliriz. Bu arada az önce Kadir Pak, yeni başladık, nereye gidiyorsun dedim. Programın 2 saati bitmiş zaten. Ben hala yeni başladık diyorum. Kafein eksikliği efendim. Kar çiçeğim hoş geldin, sesini, gülüşünü sevdiğim. Güneş gibi doğup geldin, hoş geldin. Senden rica etsem ablam için Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor, güzel bir şarkı. Çok değerli. Eşine gelsin, kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum ablam. Ve sana yakala. Mesut sayılır için ve annem için. Ha bir de benim için. Benim için olsun, kurban olduğum cansın can. Sol şerit açıldı. Orhan Baba ve seninle. Hoş geldin, alkışlar gelişine diye seslendin. Mevsimim hoş geldin. Bir görsel göndermişsin. Çiçeği gördüm ama bunu açamıyorum. Biri çiçekse biri şiirdir. Ama ben görseli açamıyorum. Instagram müsaade etmiyor. Hadsiz. Annene, ablana, eniştene sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı listeye alıyorum hemen. Ama öncesinde diyorlar ki sen delisin. Hiç bu kadar sevilir mi? Değmeyecek bir aşk için ömür verilir mi? Ona biz karar verelim.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29

0: 0534 0555 491 2934.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

sen beni bıraktın elin diline. Yine içimizi yakan, duyguları anlatan bir türkü dinledik. En sevdiklerimiz ya da bizi en çok sevdiğini söyleyenler. Düşmanı uzakta aramamıza gerek yok. Onlar gidiyorlar değil mi? Orada burada, oturdukları masalarda, bulundukları ortamlarda bizi anlatıyorlar. Oysa ki bizi çok sevdiklerini söylüyorlardı. Sonra arkamızdan etmedikleri lafları bırakmadılar. Şöyle de bir gerçek var. İki kişinin bildiği sır değildir. Arkamızdan konuşulanları bir şekilde duyuyoruz. Sadece üzülüyoruz, cevap verme gereği bile duymuyoruz. Bir de ben balık burcuyum. Altıncı isim çok kuvvetlidir. Öyle çok büyük çabalara da girmem. Bana yapılan bir haksızlık ya da söylenen kötü bir söz mutlaka önüme düşer. O yüzden aman ha. Kadir Pak, bu güzel türkü sana gelsin sevgili Yetkin. Sana gelsin. Farklı bir sanatçıdan istemiştin Kadir ama ben Kısakkale yorumuyla dinlettim. Aydın Efeler, ben Erdal. Günaydın, hayırlı yayınların olsun ablam. Mümkünse eğer Mersin'de İsmail'den güzel bir şarkı çalarsan çok memnun olurum. Çok sevip de ayrılmak zorunda kalanlara armağan ediyorum ablam diye seslendin. Erdal hoş geldin. O güzel şarkıyı listeye aldım. Birlikte keyifle mi dinleriz? İçimiz, yüreğimiz acıya acıya mı dinleriz? Birlikte tanıklık edeceğiz. Can Masal, Yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Şarkı için teşekkür ederim. Kalpler, yürekler yangın yeri. Sanki seninle tüm dünyaya karşı savaş açmışım ama sen savaş başlayınca ilk beni vurmuşsun gibi. Öyle bir şey işte. Yaparlar, hiç şaşırmıyoruz artık. Dedik ya, düşmanı uzakta aramayacağız. Rıdvan Akçakaya, Rabbim senin de gönlüne göre versin inşallah. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Fatih Kısaparmak'tan güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslendin. Bilgehan Ersoy, şöyle bir bakıyorum. 11.40, söyleyemedim. 11.40 reklam sonrası o güzel şarkıyı paylaşacağım. Antalya'ya da selamlar, sevgiler olsun. Hepsini aldım Can abim, süper liste. Danimarka inliyor, arabadayım diyor. Çok güzel geldi, eline sağlık. Milyon katrilyon gönderiyorum Can abim diye seslenen Ayşen'im. Günaydın Masalcan, hoş geldiniz. Ben Efeler Diyarı Aydın'dan. Kaynak ustası Mustafa, bu aralar işler yoğun, dinliyorum ama yazamıyorum. Sizden Ali Kınık'tan diyor, güzel bir şarkı istiyorum mümkünse. Bu şarkı size, bana, minik kızım Kevser'e, abileri Oğuzhan ve Zekeriya'ya, eşim Fatoş'a ve de tüm imbahçanlara gelsin diye seslendin. Mustafa hoş geldin. Değerli ailene, eşine, evlatlarına benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Hemen arşive bakıyorum senin için. Günaydın, günaydın. Masal ablacığım, kazasız belasız hayırlı yayınların olsun inşallah diye seslenen sevgili Ender. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Ankara'dan selamlar, radyoların kraliçesi gelmiş, hoş gelmiş. Bu aralar yağmurlu, buralar yağmurlu. Hava kapalı, iyi ki sizler yayındasınız. Çok güzel bir program akışı olsun. Seviliyorsunuz ve dinleniyorsunuz. Masal candır, gerisi heyecandır diye seslenen Mustafa Daşkın, çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Sizler de iyi ki varsınız. Ankara'ya da selam olsun, sevgi olsun. Özlemek, kalpteyse neden burnumun direği sızlar? Burnunun direği dediğin bir kemik değil mi? Kemik ne bilir özlemi? Meğer insan sevdiğini sadece kalbiyle değil, kokusuyla severmiş. Bir koku düşer içine, geçmişin kapısı açılır ve anlarsın. Özlemek, uzaktakini istemek değil, yokluğunda bile ona yakın bir yer aramaktır. Onur Şap. Ama ben seni çok özledim. Asal ablam, senden isteğim Sezen Aksu'dan diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Benden değerli eşime gelsin diye seslenen Peri Hanım. Oy. Rabbim tez vakitte kavuştursun inşallah. Onur'a bizden de selamlar, sevgiler olsun.
Hoş geldin Masal, hayırlı yayınların olsun. Çalar mısın Orhan Baba'dan diyor güzel bir şarkı. Bu şarkı Beydağlı'ya ve tüm Orhan Baba hayranlarına armağan olsun diye seslendin Ali Nizamoğlu. Hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Ama şimdi bir Ferdi Baba. Ben bu şarkıyı her çaldığımda ardından bir Ali Can gelsin isterim. O zaman combo yapalım.

Ay. Şarkıların güzelliği. Karşıçayım. Bugün çok güzel bir gün olsun. Benim gibi çalışan herkese kolay gelsin. Zaten ben sesinden anladığım için farkındaysan sana nasılsın diye sormuyorum canımın içi. Selam olsun sana çiçek cennetinden. Öptüm. Yakala diye seslendin. Mevsimim canımsın. Ben de seni kocaman öpüyorum. Çiçek bahçesinden selamlarını aldım ta canıma canıma. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im canımsın. Masal ablam bu sabah yine çok güzel video attım İmbat FM sayfasına. Çok teşekkür ediyorum İmbat FM'e. Karamürsel'de çok seviliyorsunuz diye seslenen Mümin Başkan. Şahanesin, eline emeğine yüreğine sağlık. Eline emeğine yüreğine sağlık Muhsin dedem, keyifle dinledim hepsini diye seslenen ve alkışlarını gönderen sevgili Hoşit. Karamürsel'den sevgiler saygılar komşum Mümin abime, Müslüm Gürses'ten diyor güzel bir şarkı armağan ediyorum diye seslenen sevgili Ergün, hoş geldin. Masal abla iyi günler, nasılsınız? Sizden sıradaki şarkıyı sevenlere ve size armağan etmenizi istiyorum diye seslenen İlyas, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyi ol, tamam mı? Rica ederim ablacığım. Ne demek? Kullandıkça beni hatırla. Sevgili Hoşit, çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Emin ol, kullandıkça seni hatırlayacağım. Kahve köşemin vazgeçilmez olacak. Her kahve içişimde sana dua edeceğim. Düşün artık ne kadar çok dua alacağını. Kolay gelsin Masalcan kardeşim, hayırlı günler, kusura bakma geç kaldım, puanımı kesme diyor ne olursun hocam. Hasan Yılmaz'dan diyor güzel bir şarkı, sen anladın onu diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim, olsun geç olsun güç olmasın, sağlık olsun ne diyelim. Nazara geldik ablam ya, atamadım bir türlü hastalığı, isteyen varsa diyor devredebilirim, aman. Kimsenin isteyeceğini sanmıyorum. Ben de hatta bazen yüreklerinize böyle sımsıkı sarılıyorum ya. İmbat canlarım. Eğer hastaysanız söyleyin. Uzaktan sarılmayla hastalık bulaşır mı bilemedim ama. Sonra ben olmazsam yayını kim yapar? İstanbul Avcılar Zeynel Abidin süper konser dinleyeceğiz. Emeğine yüreğine sağlık. Yüz üzerinden yüzüğe alkışlarını gönderdin. Muhsin abim Bayram Şenpınar şarkısını aldım. Keyifle dinledim. Alkışlar sana sana. Puanım milyon, milyar, katrilyon diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Can Muhsin abim konser şarkıları süper olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık diye. Yüz üzerinden 100 puan veren Finlandiya Mustafa Yaşar. Güzellik bugün yetkin kardeşime, nefes kardeşime güzel bir şarkı gelir mi? Ateşe, toprağa, yiyenlerime gelsin. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ta İzmir, Karabağlar'dan diye seslendin Gülşen'im. Yüreklerine dokunan tüm güzel şarkılar onlara armağan olsun tabii ki. Ateşi, toprağı, nefesi ben de kocaman öpüyorum. Yetkine de sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kolay gelsin, iyi yayınların olsun Masal. İki gündür işlerim yoğun. Mesajı attım, sağ olasın, okumuşsun. Aracın vizesi vardı. Malum araç tehlikeli madde, LPG aracı olduğu için diğer araçlardan farklı donanımlı. Neyse bir kere de vizeden geçtik. Bugün de yoldayım, dinliyorum diye seslenen tanker şoförümüz Vedat. Hoş geldin. Oh, bir kere de halletmişsin. Şahanesin. Eline emeğine sağlık. Yollardasın. Aman dikkat. Kazasız belasız hayırlı işlerin olsun inşallah. Ben de nefesim yettiğince, zamanım yettiğince yol arkadaşlığı ediyorum sana.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Ahey ahey diye Nida Atasım geldi şarkıyı dinlerken. Masalım, izin aldım kocama, geleceğimi söyler misin paşam, birazdan yanındayım Emre Reis diye seslendi Yeldam. Oh çok şükür. Hadi bakalım, öyle boş gitmek yok. Bizden de çokça selamlar götür değerli eşine Emre'ye, olur mu? Selam prenses, günaydın, hoş geldin şekerpare, güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Video güzel olmuş, beğendim, sefalar getirdin İmbat'ın sultanı çiçeği. Bugün senin neşen nasıl? Maşallah her zaman bomba gibisin. Şekerpare candır, gerisi heyecandır, o kadar. Rastgele şekerparemize eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Çok teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Canım masalım. Bizim için diyor İzmir sokakları gelir mi canseverden, can dostlara. İmbat canlara gelsin. Dönüm arkadan sevgiler saygılar diye seslenen Ayşen'im. Ya bir Fatih kısa parmak, sonrasında Orhan Baba şarkısıyla bitiriyorum. Ayşen'im, Orhan Baba şarkısı gelsin. İyi yayınlar, ben Gülbahar. Gülbahar Akartuna, babam Nazif Tetek, eniştem Emre Sarıdemir, okuyamadım, Emre Sarıdemir, abim Deniz Ege ve tüm arkadaşları için güzel bir Hüseyin kağıt yorumu istiyorum diye seslendim. Gülbahar hoş geldin. Adını saydığımız İmbat canlarımıza da selamlar sevgiler gönderelim. Çay hazır, buyurun Muhsin abi, Bekir abi. Aa, Hüseyin ne dedin? Bekir abi mi? Bekir Kaymaz abi, duymasın bak. Mustafa abi, Yetkin abi, Sakal Faruk abi, Sedat kardeşim, Hurşit kardeşim, Ender abi, Ayşen abla, Gülşen abla, Emine abla, Zeynel abi, ismini sayamadıklarım. Buyurun geliverin ta Aydın'a diye seslendin. Hemen toparlandılar, geliyorlar. Hüseyin sen çayı koy. Ama şöyle semaverde olsun, çokça olsun, kalabalık bir aileyiz. Evet, sitem ediyoruz, sitem. Sevgiden gelir diyen sensin ya diyor kardeşim, aynen öyle. Sitemleriniz de başım gözüm üstüne Can abim, Bekir Kaymaz abim. Ben öyle olduğuna inanıyorum çünkü insan sevdiğini sitem eder. Durduk yere niye sitem etsin ki? Ah ah, yoksa kötü gönlüme teselli mi veriyorum ben yine? Can kardeşim, ağzında diyor kuş tutsan yaranamazsın kimseye, salla gitsin. Ya değil mi Ayşen? Valla ben de ağzımda kuş tutmaya çalışmıyorum zaten. Kuşlara yazık. Birilerine yaranacağım, birilerine kendimi sevdireceğim diye. Kuşlara kıyamam ki ben. Onlar uçsunlar. Seven sevsin. Sevmeyen de sağ olsun. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. Muhsin abinin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir liste olmuş. Helal Muhsin abim benim diye seslenen sevgili Sedat. Muhsin abimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden Can abime gelsin diye seslenen Emine. Orkideler kadar beyaz yüreğin var Can kardeşim. Seni çok seviyorum diye seslendin. Oy. Ayşen'im, bana torpil yapıyorsun sancaklar. Ama bu konuda mütevazi olamayacağım. Belki orkide kadar güzel değildir yüreğim ama iyi bir yüreğim var ya. Onu taşımaktan da çok keyifliyim. Maşallah kraliçemize diye seslenen sevgili Bülent Kurt. Masal, başta şarkımız için ve güzel dileklerin, temennilerin için çok sağ olasın. Yine 10 numara listeyle harika bir konser için Muhsin abimizin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin. Gönlü her daim var olsun diye seslenen sevgili Yetkin. Sen de sağ ol, var ol. Muhsin abiye konser için çok teşekkür ederim. Son ses dinliyorum. Eline, emeğine sağlık abim, puanım. Masal abla diyor, ben de bilmiyorum kaç milyon olduğunu. Trilyon üstü bir şey olmuş bu. Mimin başka. Bol sıfırlı bir puan olmuş yani. Üçüncü şarkı benim olsun. Sibel abla ağzına sağlık, yakışır yani diye seslenen Bülent Kurt. Yayın gidip geliyor, nazara geldik demişsin ya. Ben kesintisiz dinliyorum ama bana mı torpil geçiliyor acaba?
konser şarkıları çok güzel olmuş. Eline sağlık. Yüz üzerinden yüz Muhsin abim diye seslenen Aydın'dan Hüseyin.

portakal çiçeğim gel. Gel gel hadi gel gel, yalvarırım portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana, acıktım.

0: yalnızım.
1: Hadi gel portakal çiçeğim. Öyle bir gel dedi ki benim de kalkıp gidesim geldi hani. Ne kadar içten söylemiş. Şarkıyı dinlerken onu fark ettim. Selam olsun Hamburg'dan güzel İzmir'e, kalbi yüreği güzel insan, masal yazmaya hiç vaktim yok, Hamburg'a bir Müslüm Baba gönder diyor, senden olsun, aşkı anlatan bir şarkı olsun diye seslendin. Sen yoğunsun, bizim de yorumlar yoğun olunca senin yorum sonlara kaldı. Ama Orhan Baba'yla bitireceğim dediğim gibi, sevgili Ferdi kolaylıklar diliyorum. Can abim süper konserde, İmbat yönetimine teşekkür ediyorum. Senin gibi asil bir sunucu. Ay. Utanıyorum öyle değil mi? Senin gibi asil bir sunucuyu çalıştırdığı için çok teşekkür ediyorum Can kardeşim. Sana da teşekkür ediyorum güzel sesini bize duyurduğun için. İyi ki varsın, cansın. Seni çok seviyorum diye seslendin. Bugün benimle mesaiye var mısın? Kimse duymasın diyor Can kardeşim, kıskanırlar bak. Ayşe'nin mesaiye varım. Her daim çalışmaktan, alnımın teriyle kazanmaktan gurur duyarım. O yüzden varım diyorum. Ama kıskanmazlar merak etme Ayşen. Çünkü insanlar ne zorluklarla o parayı kazandığına değil de yediğine, içtiğine, gezdiğine, giydiğine bakıyorlar. Onlar işin o kısmıyla ilgileniyorlar. Çektiğin zorluklarla, yorgunluklarınla ilgilenmiyorlar bile. Muhsin Can abim eline emeğine sağlık, süper konserdi diye seslenen Gülşen'im. Muhsin abim bu alkışlar yetmez sana diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar, teşekkür ediyorum Masal abla şarkı için diye seslenen Mümin Aktaş. Keyifli dinlemelerin olsun. Masal Hanım gel bir anlaşma yapalım. Bir sanatçı bir şarkı isteyeyim ben yarın konser için. Zeki Müren kahır mektubu. Hüseyin fark ettim sen beni kahretmek istiyorsun ama kahrolmayacağım. Kabul etmiyorum. Yarınki konser şarkılarını ve sanatçıyı sabırsızlıkla bekliyorum. Zeki Müren olabilir tabii ki ama kahır mektubu. Masal abla dinlemez miyim? Hem de son ses dinledim diye seslendin. Emin Aktaş, Seda Sayan ne oldu ablam diye seslenmişsin. Ne oldu? Yine yüz gerdirme falan mı? Ne olmuş ki Sedat? Şarkıyı soruyorsam, şimdi İmbat Canlarım iki şarkı isteyenler tabii ki isteyebilirsiniz ama ben eğer az istek varsa, zaman yeterse ikinci şarkılarınızı çalıyorum, yoksa birinciyi, yani bir taneyi çalıyorum. O yüzden tekrar tekrar açıklama yapmak zorunda bırakmayın beni, olur mu? Beydağlı Hüseyin kardeşim gönlün var olsun, Allah'ına kurban, Allah ne muradın varsa versin, çok teşekkür ederim şarkı için, keyifle dinledim diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Kar çiçeğim annemle sana bir şey yapacağız. O oturduğun koltuğa diyor yapıştırıcı süreceğiz. Sen orada kal diye seviliyorsun, gözümün nuru senle, şarkılarla hayat ve gün çok güzel. Ben diyor kısa kolluyum hala, seralar ve dışarısı sıcak, gece serin oluyor ya değil mi? Böyle ikilemler yaşadığımız bir mevsimdeyiz mevsimcim. Arada bir kalkayım ama o koltuktan ya, ha, kahve falan alıp geleyim ben. Masal abla sizi dinlemeye devam. Herkese hayırlı işler sizden. Cengiz, söyleyemedim. Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor güzel bir şarkı istiyorum. Sevgili İlyas. Ben artık gidiyorum ama İlyas. İşten erken çıktım ablacığım. Ben de diş doktoruna gideceğim. Randevum var diye seslenen. Sevgili Hurşit hepsi üst üste geldi. Çok geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Muhsin Başkan'ın emeğine sağlık, konseri için Balıkesir'den alkışlarımı gönderiyorum diye seslenen tanker şoförümüz Vedat. Keyifli dinlemelerin olsun. Ben de Muhsin Başkan, Mümin Başkan karıştı sandım. Bugün biraz erken çıkacağım. 2 gün sonra bir yere yolculuk var. Hazırlık yapmam lazım. İnbahçıları sürpriz. Muhteşem program için teşekkür ederiz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Günün kalan vakti musmutlu geçsin. İnbahçıları huzurlu günler diliyorum diye seslendim. Finlandiya Mustafa Yaşar. Vallahi hiç de sürpriz olmadı. Ayşen bas bas bağırdı. Gelecek abim, gelecek diye. Senin sürprizi ben de bozuyorum. Danimarka'ya gidiyorsun işte. Yoğunluk nedeniyle geç okuyacağını tahmin edebiliyordum diye, o yüzden öyle yazdım. Kendi güzel sesi, güzel kalbi, güzel kadın, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol diye seslenen ve öngörüsüyle bizi şaşırtmayan sevgili Kadir Pak, teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Can masal yetişirse, arşivde varsa diyor, güzel bir şarkı. Tam pes etmek üzere. Masal yetişirse, arşivde varsa diyor, güzel bir şarkı. Tam pes etmek üzere olduğum gece, kafamın içinde verdiğim savaşı zor da olsa kazandım. O gecenin sabahına ben sağ çıktım. Ama içimdeki kimseyi sağ bırakmadım. Yaşadıklarımız ne kadar da benzer. Öyle bir gece ben de yaşadım. Sabah İmparator şarkısı gibi uyandım. Tek tek bıraktılar beni tek. Rıdvan Akçakaya. İyi günler, geç kaldım yoklamaya. Geç de olsa buradayım. Az da olsa sesini duyabildim, dinleyebildim ablam. Allah'a emanet ol diye seslendin. Amasyalı Murat. Aynen, ben de balık burcuyum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim, ya değil mi, balık burcu hisseder. Hisseder. Rabbim vermiş 6. bir his. Ama öyle de yaşamak zor, ne yalan söyleyeyim. Böyle baktığınız zaman samimi mi, sahte mi anlayabiliyorsunuz ya. Kendimi bazen yeşil yoldaki o dev adam vardı ya, onun gibi hissediyorum. Zor. Aleyküm selam, cansın masalım, Rabbim gönlüne göre versin diye seslendin. Yeldam canımsın, öpüyorum seni. İyi ki varsın, seviliyorsun diye seslenen Eminem. Kurşit ben almayayım diyor. Allah şifa versin. Ihlamur çayı iç diye tavsiyede bulunan sevgili Mümin Başkan. Canın sağ olsun canım, güle güle git. Güle güle gel yarın. Torpil yok diyor. Ben doğru söylüyorum. Hoşça kal Masal Hanım diye seslenen Hüseyin. Güzel yayın için teşekkür ederim. Allah'a emanet ol can içi Masal kardeşim. İmbahçanlar, Allah'a emanet olun. Yüreğiniz var olsun. Can abim, Muhsin abim. Bu arada torpil yok, doğruyu söylüyorum, doğru söz diye seslenen Ayşen'imdi, Hüseyin'in mesajı gibi karışık okudum. Niye? Acele ettim çünkü yine. Her şey için çok teşekkür ederim. Güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Kimseye karışma. Seviliyorsun. Farkında değiller ama ben sorduğum her sorunun cevabını bilerek soruyorum. Duruş bir tercihtir. Eğilerek kazanılan hiçbir şey dik durarak kaybedilen kadar kıymetli değildir. Kesinlikle katılıyorum. Eğilerek kazandıklarınızın bedelini zamanı gelince ödeyeceksiniz. Çünkü siz eğildiniz ya, onlar da üstünüze basıp geçecekler. Sonra ay belim tutuldu, ay oram ağrıdı demeyin. Hak ettiniz. Ben artık müsaadenizi istiyorum.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. Kim ürperiyor ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın.

Ya evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldırmanda, saç baş darmadağın açıksa çıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor.

0: FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık değil mi? Ha, sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum. Sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam. Kahretsin, onunla konuştuk. Hey garson bu büyük de bitti. Yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum. Bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı. Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım. Ulan dedim, haddine mi be ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum. Akmasın mı gözümden yaş. Hüzünlü be kardeş. Ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğimde. Benim olmasını isterdim. Kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım. İçilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum. Ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim. Sonra şafağı edeyim. Belli olmaz belki. Belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi. Eyvallah dostlar. Yarın illaki. İlla ki gelirim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel

0: Avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Beni bu hale koydu tanrım. Bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM Tam 90.
1: Babaları gelsin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

sarı saçlarını öptüm rüyamda. İnce beline sardım rüyamda. Bir tatlı Buse ile uyandır beni. Ruhumun içinde bir rüyasın sen.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Heh, bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim. Ecel olsa ne?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
6: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız

0: Nimbat FM Tam 90.
1: Belki bir şeyler söylemek isterdin kendince. Dert etme, ben söylerim senin yerine.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşımız. İnsafsız bir linç oldu karşımız.

gönlümü ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneş iki. Aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunay. O güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
6: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
7: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
8: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
9: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Kral Damla Sakızlı, Kaküleli ve Vanilyalı Kahve, İlyas Gönen Dibek Kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

karanlık gördüğün şu ev, bu akşam bir eskicinin gelmesini bekliyor. Acımasızca vurulan bir aştan geriden ne kaldıysa toplamak için. Gel be eskici, topla ne varsa. Bu sevgi yaşamadıktan sonra, onunla olmadıktan sonra, al ne istersen eskici.

şu camları örten perdeler. Neler gizlediler, neler gördüler. Bir konuşabilseler, neler derdiler, neler.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız, KZM.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Sen bu hallere düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
8: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
9: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
10: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
6: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

tek tescilli, doğal dana sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
1: Hayat bana

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak işime gelmiyor ben.

daha yaşanacak günlerim vardı. Bir insan dünya niye gelir ki? Umudun yerini acılar aldı. Bana yaşamak haram demek. Ben ne günler gördüm, ben ne günler. Derdimi söylesem kimler dinler? Halimi görseler dağ taş inler. Ben ne günler gördüm,

0: Ben senden hiç ayrılmadım, başka gönül tanımadım. Bir belaymış senin aşkın, terk etmedi sevdam beni. Terk etmedi sevdam beni. Boynu bükük bir kardelenim, sana kurban bu bedenim. Senden başka yok sevenim, terk etmedi sevdam beni. Bir yakamoz gibi gönül dünyama düştü, ışık saçtım, parladım, sonra da kaybolup gittim.
1: Bir gün içki dolu vücudum musalla taşına konursa, sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi. Namazım kılınır da merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulursa, tek suçu aşka inanmaktır.

geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

Beni sensiz bırakma. Hayatımı kararsma. Bırakıp gideceksen beni de al yanına. Canım. Ulan bir canım kaldı. O da sana kurban olsun.

eden sebepler zincirinde aşktan yana ne varsa yüreğine serseydim. Günlerine yıl oldum, yıllarını asırdım. Hiç yazmadığın şiir, çözemediğin sırdım. Ayağının altında

Sevgi, aşk, bunlar kutsal duygulardır. Değerini bilmek lazım. Ama sen ne benim sevgime, ne de benim aşkıma, ne de bana değer verdin. Birbirimizi kırmaya hiç gerek yok. Denedik olmadı, yapamadık. Benim artık ne senin sevginle, ne aşkınla, ne de seninle asla işim olamaz. Mutluluklar senin olsun.

0: gecenin matemi değil midir her dinlediğimizde bizi ağlatan hüzzam şarkı? Geceler hem düşmandır, çoğu zaman da kader arkadaş. Gündüzlerden korkar aşıklar, hep geceleri döker gözyaşlarını. Derdime ne sigaram çare olur, ne de gökyüzündeki yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazıp söylediğim bu şarkı. Ama gel bırak ki sen bu hüznü anlamadın ya. Neye yarar ki? Neye yarar?
1: İmbat FM tam 90.

oldum o an sanki ölüme. Sürselerdi inan beni zulüme, kıymasalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni şimdi ne canım, yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil.

Belki artık neyleyim olacak sabahı artık. Sevgilim bizde mi ayrılacaktık? Git veda etmeden duyan olmasın.

ne kıskanmıyor. Aklına getirme, düşünme bile. Bir başka gönülde arama beni. Bir başka gönülde arama beni. Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin. Benim içinde bir can sen kafesimsin. Benim tek mekanım tek adresimsin. Bir başka gönülde arama beni.